eni anopei wono yere stella enwi mi bisama o ena dikin bani ashite obama wono yere munti enwi bi